The house and house.

0: returns to your airwaves next week. Same time, same place.
1: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.
1: The soundtrack of your nightlife.

0: dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada. Metro FM.

programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 7. ETS ile yeni saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Always metro. Forever metro. Non-stop metro.

0: sizinle. Metro Weekender, cuma ve cumartesi geceleri akşam 9'dan sabah 5'e kadar Metro FM'de. Metro FM enerjisiyle tüm şehir ayakta. Sen neredesin?
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM. Don't tell your dreams to everybody around.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
2: Limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 9. ETS ile yeni saat başlıyor.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Metro FM. The station for the nation. Metro FM. Turkey.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

0: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
1: Limitsiz
2: Genç Müzik.
3: Prada, Gucci, La Prada, La Dolce, Cabana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci, the Prada,

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: aylıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
2: Metro FM. Enerjik, enerjik, dinamik, dinamik, limitsiz hit müzik.

Plus eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz. Around the world. Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle dünyanın her yerinde. Around the world with our

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 11. ETS ile yeni saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Always metro, metro. Forever metro, metro. Non-stop, non-stop metro.

0: vurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: kartlar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
2: Metro FM.
3: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra, vado di fretta.

dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.

0: inanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası
1: Metro FM.

0: Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, Izmir, always with you, forever, Metro, Metro, FM, non-stop Metro.
1: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi.

Türk şarkı arka arkaya radyonuzda olacak ve radyonuzda en çok severek dinlediğiniz o güzel şarkıların keyfini önümüzdeki dakikalar boyunca çıkaracaksınız. Listemize giriş yapan bir şarkı var, bir şarkı da listeyi terk etti. 29. haftasında Keito'dan Turn the Lights Off'a hoşça kal dedik. 40 numaradan liste başlıyor. Geçtiğimiz haftanın 39 numarası Samsara ve Metaboy. Tiki Taka 40 numara bu hafta. 40 numara.

Kalite'yi yepyeni versiyonuyla Chill 77'den dinledik. Bir basamak yükseldik, 37 numaradayız. 13. haftasında bir basamak daha geriledi David Guetta. Deli dolu bir şarkı Prayer bu hafta 37 numara.

Metro FM Top 40 listesinde zirve yolculuğumuzda 36 numaraya geldik bile. 25 haftadır bizimle Devin Thames geliyor. Rain Dance 36 numara.

Top 40 listesinde haftanın yepyeni şarkısı 33 numarada Bia'dan We Go On dinledik. Bir basamak daha yükseldik 32 numarada. 26. haftasını tamamlayan Tyla karşımızda. Chanel 32 numara.

Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.

0: 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
2: Limitsiz.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
3: Metro FM. Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi.

0: en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40.
1: Listemizde bu hafta 30 numarada bizden bir isim var. 15. haftasını tamamladı. Ömer Deyip geliyor. Medusa.
0: 30 numara.

0: en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40.
1: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40'ta Cengiz Radyo'nuzda geri sayıma devam ediyoruz. 29 numarada Lucky Drop'u geride bıraktık. Bir basamak yükseldik. 28 numarada Lady Gaga'nın yanında Doechii var. Runway Radyo'nuzda. 28.

Metro FM Top 40 listesinde 27 numaradayız. 10 haftadır bizimle beraber Siko Toy güzel sesiyle Minelli'yi vokalist olarak aldı bu şarkıya. Çok sevdiğiniz şarkılardan biri oldu radyonuzda. Yesterday bu hafta 27 numara. 27.

0: en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40.
1: Metro FM Top 40 listesinde bir basamak daha yükseliyoruz. 26 numarayı geride bırakıp 25 numaradayız. Metro FM'in son dönemdeki en eğlenceli şarkılarından bir tanesi 7. haftasında French Candy. It's My Party 25 numara. 25 numara.

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Metro FM. Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40.
3: Karnaval'da Metro FM, burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundasınız. Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40'ta geri sayımda Cengiz radyonuzda. 23 numaradan listemizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. 17 haftadır bizimleydi bu şarkı, 3 basamak geriydi bu hafta. Gordo geliyor, Loco Loco.
2: 23.

Dream'le Lovex'i geride bıraktık, bir basamak daha yükseldik 21 numarada. Tam 28 haftadır listemizde boy gösteren Byron Maskell'ın o güzel şarkısı var. Fire in the Sand. 20.

0: en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40.
1: Listemizde bu hafta 20 numarada yine bizden bir isim var. 18'den 20'ye 2 basamak düşse de çok seviyoruz şarkıyı hala. Dan Hims, Akeme Kema 20 numara. 20.

Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: başlıyor. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.
3: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi.

life my prize. Metro FM Top 40 listesinde geldik 15 numaraya. 14. haftasında geçtiğimiz haftanın 14 numarası bir basamak geriledi. Dominic Fike geliyor radyonuza, Baby Doll. 15.

0: en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40.
1: Metro FM Top 40 listesinde geldik 14 numaraya. Haftanın en yüksek çıkışını gerçekleştirdi. İkinci haftasında 25 numaradan 14 numaraya fırladı. Kiss Sharing geliyor. Good Genug 14 numara. 14.

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Hep tatil
3: Jolly'de yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
4: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
5: Limitsiz hit müzik.

0: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
1: Limitsiz hit müzik.
2: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi.

Hit'te 11 numaradan geri sayıma devam ediyoruz. 18. haftasında yerini koruyan bir isim Bebe Rexha geçtiğimiz haftada 11 numaradaydı. Faithless'ın efsane şarkısı onun sesiyle ve cover ile geliyor. New Religion 11 numara. 11 numara.

kimlerle geldik? 20 numara Ben Hims, Akeme Kema. 19 numara Enforce, Falling Angel. 18 numara Another, Talk To You.

0: featuring Faithless, Name Religion.
1: En çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40.
0: Ve bu hafta listemizde 10 numarada Anthony Toronto var. 9.

0: en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40.
1: Metro FM Top 40 listesinde geldik 5 numaraya. Geçtiğimiz haftaki yerini koruyan isim Macchiato. Gucci ile bu hafta 11. haftasını tamamladı 5 numarada.
0: 5 numara.
2: Prada, Gucci, the Prada, the Dolce, Cabana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci, the Prada.

0: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Limitsiz hit müzik. Metro FM.
2: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi.

0: en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40.
1: Ve Metro FM Top 40 listesinde bu haftanın yepyeni bir numarasıyla tanıştırayım sizleri. 5. haftasında zirveyi yakaladı. Skater geliyor. Dance.

0: en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40.
1: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM. Simo.

0: reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.

0: aylıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
2: Limitsiz net müzik.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.

denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: Saatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Limitsiz Metrol FM.
2: Feeling like P. Diddy.
3: Hey,
2: grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
3: Let's
2: before
3: go.
2: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 15. ETS ile yeni saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Metro FM. The station for the nation. Metro FM. Turkey.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
3: Metro FM.

0: Reklamlar.
1: Heavy Metal efsanesi Sabotage 19 Temmuz 2026'da ilk kez Türkiye'de. Zorlu PSM konserinin biletleri bubilet.com.tr'de satışta. Grubun 50 yıllık kariyerinde yaşanacak ekleri kaçırma. Medya sponsoru Karnaval.
0: Enerjik, dinamik, limitsiz müzik. Metro FM.

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.
2: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM. She a little freak. She on me. Yeah, she freak. She a little freak. She for the street.

0: She for the streets.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müziği.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 16. ETS ile Yeni Saat başlıyor.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever, Metro.

0: reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
2: Metro FM. Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo, nessuno prende vita, questa pagina è pigra, vado di fretta.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
2: Metro FM. Enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik.

0: Metro FM'de limitsiz hit müzikle hafta içi her gün 17-19 arası eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz. Around the world. Karnaval FM dijital ses kalitesiyle dünyanın her yerinde.
1: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
2: Metro FM.

0: Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada. Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 17. ETS ile yeni saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Forever Metro. Non-stop Metro.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
2: Shazam Stars. Shazam Stars başlıyor.
3: Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Shazam Stars'dan herkese merhaba, ben Emirhan. Bir saat boyunca geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi haftanın en çok Shazamlanan şarkılarını birlikte keşfedeceğiz. Bu haftada listede yaz esintilerinin çokça olduğu şarkılarla bol bir dinleme olacak. Açılışımızı Ibiza'dan Mykonos'a, Bodrum'dan Marbella'ya kadar tüm açık hava sahnelerini adeta tek bir ritme birleştiren o şarkıyla başlıyoruz. Kimden bahsediyorum? Hügel ve elektronik müziğin dokunulmaz vokallerinden Ultranate ve Emil Angel işbirliğiyle şarkı Moving to Sun. Bu şarkı Shazam listelerini adeta güneş gibi aydınlatan bir şarkıya dönüştü ve güncel bir haber de vermek istiyorum sizlere. Hügel bu şarkıyı Avrupa'nın en büyük açık hava plaj festivallerinin Sunset, yani gün batımı setlerinin ana kapanış şarkısı olarak kullanmaya başladı ve devam ediyor. Vakit kaybetmiyoruz, Shazam Stars'ı başlatıyoruz. Moving to Sun'la Shazam.

devam ediyor. Şimdi müziğin derin ve melankoliye adeta bir nakış gibi işlen elektronik müzik sahnelerinin o karanlık ve sinematik sound tonuna sahip olan Lovix ile devam ediyoruz. Don't Tell Your Dreams şarkısıyla Shazam Stars'a.

0: Shazam Stars. Shazam Stars devam ediyor.
1: Metro FM. Limitsiz.
2: Git müzik.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
2: Limitsiz hit müzik. Metro FM.
3: Shazam Stars. Shazam Stars devam ediyor.

Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Shazam Stars devam ediyor. Bir saat boyunca haftanın en çok Shazamlanan şarkılarını birlikte dinlemeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz aylarda listeye girmişti. Uzun sürede de kalıyor, kalmaya da devam edecek. Kimden bahsediyorum? Hollanda hip hop sahnesinin imparatorlarından biri. Deep Boy ve şarkısı Hans Kazan. Şarkı uzun süredir Shazam listesinde ve biraz önce dediğim gibi kolay kolay da çıkacak gibi görünmüyor. Deep Boy, Hans Kazan şarkısıyla Metro FM'de.

Şazamsaz devam ediyor. Sırada elektronik müziğin oham, karanlık ve sürükleyici yapısının minimalistlerini house altyapılarıyla birleştiren o isim var şimdi sırada. M4S ve şarkısı Fallen Angel. Parça yakaladığı bu bağımsız kültür ve playlist ivme sayesinde Türkiye, Polonya ve Almanya'da özellikle house elektronik listelerinde en hızlı çıkış yapan ilk 5 şarkıdan biri geçtiğimiz ay listeye girmişti. Hala kalmaya devam ediyor. M4S, Fallen Angel şarkısıyla Metro FM'de.

0: Vibes.
1: Shazam Stars. Shazam Stars devam edecek.
2: Metro FM'de Cuma ve Cumartesi geceleri dans ve müzik dünyasının dev isimleriyle

0: Sonu sizinle. Metro Weekender. Cuma ve cumartesi geceleri akşam 9'dan sabah 5'e kadar Metro FM'de. Metro FM enerjisiyle tüm şehir ayakta. Sen neredesin?
1: Enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik. Metro FM. Metro.
2: Shazam Stars. Shazam Stars devam ediyor.

Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Shazam Stars'a artık yavaş yavaş sona geliyoruz. Bir saat boyunca en çok Shazam'lanan şarkıları birlikte keşfettik. Şimdi sırada bir ortak çalışma var. Kimlerden bahsediyorum? Drake ve Future'in şarkısı Run to Atlanta. Vakit kaybetmiyoruz, şarkıya geçiyoruz. Drake ve Future şarkısı Run to Atlanta, Metro FM'de.

Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Shazam Stars'ın artık sonuna geldik. Ben Emirhan, bir saat boyunca haftanın en çok Shazamlanan şarkıları birlikte keşfettik. 2026 yılının en hit yaz şarkılarıyla önümüzdeki hafta yeniden görüşmek dileğiyle sizlere Metaboy'un Yalla Efçi şarkısıyla veda ediyorum. Yeni haftada yeni keşiflerde görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.

0: Shazam Stars. Shazam Stars sona erdi.
1: Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.

0: mi?
1: Bu programda
2: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
3: Saat 19. ETS ile yeni saat başlıyor. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Metro FM. The station for the nation. Metro FM, Turkey.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 20. ETS ile yeni saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever, Metro.

0: Sizinle Metro Weekender Cuma ve Cumartesi geceleri akşam 9'dan sabah 5'e kadar Metro FM'de. Metro FM enerjisiyle tüm şehir ayakta. Sen neredesin? Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.

0: dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Limitsiz Hit Müzik Metro FM.

0: Aralıksız hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
1: Limitsiz hit müzik.
2: Call it how it is. Hendrix. I promise I swear. I'm there, Betty.

are carrying the message into society that we now

UMS.